Iyum yek kere wer kwaro. Iti winyo or radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai or radio keken. Iyum chun kere wer kwaro.